hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

çalmışı kapımı. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek, örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounter Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiyat lideriliğiyle de rekor tazelik. Lontzig. Örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek. Örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounter Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
1: Bak Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
1: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Aleano Nachhilfe.
1: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
2: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
1: Aleano Nachhilfe. Prim pass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Prim ve Demnos'ta her yerde.
3: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefer Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefer Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
4: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
5: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
6: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek, örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounter Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Hip-hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, Oksijen.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Almanya'daki Türkler için en büyük sermaye dayanıklı ve güçlü gençlerdir. Bir genç düşünün. Sabah okul baskısı, gün içinde sosyal medya etkisi, akşamsa gelecek kaygısı. Uzmanlara göre bugün gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey resilience, yani psikolojik dayanıklılık. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarıyla değil, zorluklar karşısında ayakta kalabilen genç nesillerle büyüyor. Bir göçmen toplumunun yaşadığı ülkede saygın ve güçlü bir gelecek kurabilmesi için başarı hikayelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim aramızdan yetişen gençlerin eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Almanya'da büyüyen gençlerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecekte burada huzur, güven ve başarı içinde yaşayabilmemizin en önemli garantisi iyi yetişmiş genç nesiller olacak. Uzmanlara göre özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu için gençlerin psikolojik dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Psikologların resilience olarak tanımladığı bu kavram, stres, başarısızlık, baskı ya da krizlerden sonra yeniden toparlanabilme gücü anlamına geliyor. Bu özellik, güçlü ve başarılı toplumların geleceğe yaptığı en önemli yatırım olarak görülüyor. Uzmanlar, Almanya'daki Türk toplumunun güçlü aile bağlarına ve dayanışma kültürüne sahip olduğunu vurguluyor. Ancak bazı alışkanlıkların gençlerin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabildiği belirtiliyor. Özellikle aşırı korumacı yaklaşım, çocukların hata yapmasına yeterince alan tanınmaması, başarıyı yalnızca para ve meslek üzerinden değerlendirme anlayışı ve gençlerin duygularını açıkça konuşamaması dikkat çekiyor. Başkalarının çocuğuyla yapılan kıyaslamaların da gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Oysa uzmanlara göre dayanıklı bireyler sürekli mükemmel olanlar değil, hata yapıp yeniden ayağa kalkmayı öğrenenler oluyor. Peki güçlü ve dayanıklı bir genç nesil nasıl yetişiyor? Uzmanlar, gençlerin hayatında güven veren en az bir yetişkinin bulunmasının, özgüven geliştirmelerinin, sorunlarını kendilerinin çözmesine fırsat verilmesinin ve spor, sanat ya da sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ayrıca çocukların stres yönetimini öğrenmesi, duygularının küçümsenmemesi ve ailelerin davranışlarıyla örnek olması da resilience gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki Türk toplumunun en büyük sermayesi para değil, iyi yetişmiş, özgüvenli, eğitimli ve güçlü gençler. Bu nedenle gençlere sadece başarılı olmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğretmek gerekiyor. Konunun detaylarını ve uzman görüşlerini internet sitemizde okuyabilirsiniz.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: memleket gözlüm. Birim fidan feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Guten Morgen,
1: Sonnenschein.
0: Günaydın arkadaşlar.
1: Günaydın.
0: Neşeli Saatler programımız başlıyor. Mikrofonum ben Ayşe Cemre ve yanımda
1: Elif var.
0: Elif var ama var. Ay nasıl geçti haftanız arkadaşlar? Umarım güzel geçmiştir. Bugün havalar 30 dereceye kadar.
1: Evet, sonunda.
0: Al, ne sonunda ya, piştim ben. Daha dur, yaza girmedik.
1: Geç bile kaldık bence.
0: Ne geç kalması ya, daha yeni Mayıs'tayız, bence hemen ısınmasın.
1: Isınsın, dondum.
0: Arkadaşlar siz ne diyorsunuz, hemen bu kadar sıcak olması normal mi? Valla bence normal değil. Elif de diyor ki hemencik ısınsın. Ben şimdiden piştim ve stüdyoda açtık. Klimayı açtık. Nasıl geçti haftanız? Yollayın gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir şarkıyla açıyoruz programımızı.

Ya arkadaşlar, hangi akla mantığa sığar? Berlin ve çevresinde sizleri uyarıyorum. Bugün karnaval var ki Almanya'nın her yerinden ziyaretçiler var Berlin'e. Eminim şu an Stuttgart'tan gelen, efendime söyleyeyim Frankfurt'tan gelen, Almanya'nın her köşesinden bir yerden Berlin'e gelenler var. Karnavalımız bizim çok güzel. Ama aynı günde DFB pokal finali Berlin'de olur mu? Ya bizim adım atacak zaten yerimiz yok. Ya inanılır değil. DFB pokal finali bugün olacak. Aynı zamanda da karnaval var. Bence arabanız varsa dışarıya çıkmayın arabanızla. Yürüye yürüye, yavaş yavaş gideceğiniz yere ulaşın. Benden çıkmış olsun. Şu an arabanın içinde olanlara da sabır diliyorum. Çoğu yer kapalı. Örneğin Blücherplatz'dan başlıyor. Ardından Mittenwaldstraße, Zossenerstraße, Johannesstraße derken Tempelhof'a kadar yolu var. Ve salı sabah 6'ya kadar bu yollar kapalı. Arkadaşlar, uyarıyorum.

Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek. Örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounter Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.

0: Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Sefo ve Mustafa Sandal.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofonla ben Ayşe Cemre. Ve yanımda
3: Elif var.
2: Ya Elif az önce geldi bana bir şey dedi ki. Dedim biz bunu dinleyicilerimize soralım.
3: Soralım. Hemen soralım.
2: Hesabı erkek mi öder yoksa
3: kız mı öder?
2: Kadın mı?
3: Kadın.
2: Kadın diyoruz Elif. Elif daha küçük ya. Terimleri yavaş yavaş öğreniyoruz. Erkek mi kadın mı öder diye böyle bir konuşma yaptık. İlk buluşmada bence ikimiz aynı düşünüyoruz.
3: Bence az...
2: Centilmenlik
3: aynen,
2: ya.
3: Aynen. Centilmenlik bence kendisini güzel göstermek istiyorsa böyle ilk buluşmada erkek öder. Ama yoksa fark etmez bence.
2: Ya biraz centilmenlik. Gerçi ilk buluşmada da insan hani adam pinti mi değil mi? Onu görebiliyoruz.
3: O da doğru.
2: Ama bizim kültürümüzde var ve çok evet. Yaygın biliyorsun. Bizim erkekler hatta geçen bir video gördüm. Türk erkekleriyle buluşunca hesap ödüyorlar diye. Başka bir milletten erkekle buluşunca herkes çok binti diye bir video gördüm. Dedim Allah Allah. Nerede bunlar acaba? Arkadaşlar sizce hesabı erkek mi öder yoksa kadın mı? İlk buluşmada ben yine 50-50'ye de okeyim.
3: Ben.
2: Tanımam etmem yani. Sonuçta arkadaşım değil bir şey değil. Ne yani. Münasebe o tüm hesabımı ödeyecek. Ama ikinci, üçüncü buluşmada belki ödeyebilir.
3: Olabilir. Bence.
2: Hadi bakalım. Sizde

Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik olarak ödenmesi planlanıyor. Federal Meclis ilgili yasa tasarısını görüşmeye başladı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'e göre reformla yılda yaklaşık 300 bin başvuru ortadan kalkacak. Almanya ile birlikte 3 ülke İsrail'i yerleşim planları nedeniyle uyardı. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim alanlarını genişletme planlarını sert şekilde eleştirdi. Ortak açıklamada İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu vurgulandı. 4 ülke özellikle E1 bölgesindeki projelerin Batı Şeria'yı ikiye bölebileceği uyarısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna Savaşı'na ilişkin olası müzakerelerde Avrupa'nın daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz masada olmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya cinayet soruşturması olarak yürütülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 15 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı. Altaş'ın kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı olduğu bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Şöyle biraz ruhumuzu dinlendirelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Belki bir çay ya da soğuk içecek. Bir kahve. Çok güzel gider bu şarkının yanına. Ferdi Özbeğen. Gurbette sevgilim. Tüm gurbette olanlara gelsin.

0: Neşeli Saatler programımız devam ediyor arkadaşlar. Evet, gelelim sorumuza. Aslında bu soru çok sorulmuştur ama bence hani dünya biraz değişti, insanlar değişti. Tekrar sorulabilir. Sizce hesabı kadınlar mı ödemeli yoksa erkekler mi? Şimdi bazılarınız demiş ki tabii ki erkekler. Hatta bir mesaj var, beni düşündürdü. Avrupa'da ayrım yok. Türkiye'de erkekler öder. Yani büyüklük kompleksi diyor belki. Ya da erkeklik kompleksinden dolayı diyor Selo. Biraz düşündürücü ya.
1: Evet, bence de biraz.
0: Bir de demiş ki yeter yeter sürekli ödedim. Kendime yiyecek bir şey alamadım. Abiciğim sen de ayda kaç kere date çıkıyorsun acaba? Biraz azaltsan mı? Kendine yiyecek alamayacak kadar kaç kişiyle bulaştın? Aa, bu arada Bulgaristan'dan sevgiler gelmiş. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangara. Bulgaristan deyince direkt aklıma artık bu şarkı geliyor. Bulgaristan'da ne yapıyorlarmış? Bir dinleyicim daha yazmış Bulgaristan'a. Tabii ki biz öderiz diyor. Erkekler öder diyor.
1: Ha.
0: Peki Almanya genelinde erkekler mi kadınlar mı ödüyormuş hesabı?
1: Almanya genelinde genelde 50-50. Yani yarı yarı bölüşüyorlarmış genelde.
0: Peki daha sıcak ülkelere gidince?
1: Orada daha çok tradisyonel kültür dolayı erkekler ödüyor.
0: Yani hava ne kadar sıcaklaşıyorsa arkadaşlar erkekler hesabı ödüyor. Aklımızda bulunsun. Ne kadar soğuyorsa erkekler ödemiyor. Ama Almanya'da artık sıcak bir iklim olmaya başladı bence. O eski soğuklar da yok.
1: Sonunda.
0: Manifest Vajda Pekkan, Hileli.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-dunya.com.
3: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
4: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
3: Telefon 897-62-0.
5: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Neşeli Saatler programımız tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Mikrofona ben Ayşe Cemre ve konumuz... Ya bu konu biraz uzadı sanki ya. Arkadaşlar niye kavga meselesine çevirdiniz? Alt tarafı bir soru sorduk. Kadın mı öder yoksa...
1: Erkek mi öder?
0: Bu ya. Yok vay efendim ben ödedim de ne oldu? Yok vay efendim erkek ödemezse olmaz. Benim size bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar demiyor bunu. Erkekler kendi kendine en çok erkekler yazmış. Hanımlar siz neredesiniz? Sizin düşüncenizi de merak ediyoruz açıkçası. Bir dinleyicimiz diyor ki Ayşe Cemre bu rajon aşırı ters. Rajona uymaz. Öyle şey mi olur demiş. Abi bunun rajonu mu var ya? Abi bilmiyordum açıkçası hesap ödemenin. Merhaba benim eşim Alman. İlk buluşmamızdan bu yana hep o öderdi. Sanırım Türkleşmiş çünkü. Öyle bir Alman'a rastlamadım.
1: İlk defa duydum. Normalde benim arkadaşlarım da dahil hep Alman arkadaşlarım diyeyim. Hep böyle yarı yarı der. Yarı yarı. Aynen. Ya da bugün sen öde.
0: Ama senin için biraz daha öderse ertesi günü 10 sentinde sorar.
1: Aynen.
0: Du, ich hätte noch 10 Cent. Könntest du mir per PayPal überweisen?
1: Ich habe das sogar mal erlebt in der Schule.
0: Nein.
1: Doch, doch. Sie kam zu mir, ich wollte mir eine Brezel kaufen. Eine Brezel.
0: Okay.
1: Kantine gittim. Ich hol 10 Cent eksik bak. Ich schwör 10 Cent. Sie sagt mir am nächsten Tag geliyor. Diyor ki Elif dünden kalma benim bir 10 Cent verdi. O bana gerekli de verir misin?
0: Ne yaptın?
1: Verdim.
0: Bari biraz daha verseymişsin de sussaymış. Bir diğeri de benden olsun deseymişsin. Benim kalem davam vardı öyle arkadaşlar.
1: Vallahi.
0: Evet. Bir kalemimi ne yanlışlıkla almışım götürmüşüm herhalde. Benim sanmışım. Kız geldi demez mi? Sen benim kalemimi de götürdün de falan. Desene saf ondan önce. Ne sonradan mı geldi aklına? Ertesi gün gittim bir kutu kalem aldım. Lops diye basının önüne attım. Al sana kalem diye.
1: Aferin.
0: Ne aferin ne değil de. Geliyorlar işte arada. Canım dinleyicilerim biliyorsunuz beni.
2: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Yalın sesinde aşk var diyor. Tüm aşıklara gelsin mi bu şarkı, ne dersiniz? Ya da aşkı bulamayanlara, onlara da gelsin. Hep aşıklarımı düşeceğiz ya.

0: Douglas.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Neşeli Saatler programındasınız. Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Ya uzun yaşamının sırrı acaba ortaya çıktı mı? Şimdi bir kadın var, İsviçre'de yaşıyor. Tam 111 yaşında maşallah. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı ve uzun yaşamının sırrını açıkladı. Kısa bir şarkı arası veriyoruz. Birazdan o sırrı sizlerle paylaşacağım. Zaten ilk yorum geldi. Ne yapacağım ben o yaşa kadar? Üşengeçlik seviyemiz ektedir.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek, örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discount'a Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de diyor arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Şu an yolda olan dinleyicilerim var. Bu şarkı size gelsin.

0: Neşeli Saatler programındasınız. Mikrofonu ben Ayşe Cemre arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Evet, uzun yaşamın sırrı. İsviçre'nin en yaşlı kadını tam 111 yaşında ve uzun yaşamın sırrını açıklamış kendisi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ama sizden gelen yorumlara bakacak olursam zaten ama ne yapacağız diyorsunuz. Ya sizinle de bir şey paylaşmaya gelmiyor arkadaşlar. Hep negatif. Şimdi kadın küçük bir çiftlikte büyümüş. Daha 3 yaşındayken annesini İspanyol gripten kaybetmiş. Ama buna rağmen hep pozitif biri olmuş. Dedesi sürekli şarkı söylüyormuş ve hala eski halk şarkılarında ezbere söylüyormuş kendisi. Bak dedesinden kalma. Peki uzun yaşamın sırrı ne demiş biliyor musunuz? Hayatı olduğu gibi kabul ettik. Vay be. Ben şimdi hiç evlenmedim, strese girmedim falan diyecek sandım ama. Hayatı olduğu gibi kabul ettik demiş. Yani stres yapmamak, sade yaşamak ve en önemlisi aileye önem vermek demiş. Bir de iyi yemek yemek. Yani 111 yaşının sırrı buymuş. İyi yemek yemek çok önemli. Ya çok tatlı bir kısmı da var. Şimdi teyze yıllarca yoga yapmış. Hatta bakım evindeki çalışanlar hala ne kadar hareketli olduğunu da şaşırıyormuş. Ay maşallah diyelim. Hani kadın resmen biraz stres, bol hareket, aile ve güzel yemek formülüyle 111 yaşına gelmiş arkadaşlar. Peki siz bunlardan hangisini yapıyorsunuz? Veya şu anki döneminizde hangisi var?
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Ya biliyorum bu konuyu geçtik. Ama aramız yeni katılanlar vardır. Bugün hesabı kim öder? Erkek mi kadın mı diye konuştuk. Ben bir mesajı görmemişim. Şu an dinledim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bakın bence çok önemli. Hesabı kim ediyor diye dinleyicimiz ne anlatmış bize?
1: Selam kızlar, iyi yayınlar. Benim de bir hikayem var. Yani kocamı tanıdığımda böyle bir 10 sene önce, 10-12 sene önce işte ilk buluşmalarda falan fistan. Yok. Şey kafası yaşıyorum böyle feminismus. Ondan sonra acıma işte bir sen öde, bir ben ödeyeyim falan fistan. Adil olsun, böyle olsun, şöyle olsun. İşte kendime göre bir kadınım. Ben de masraflarımı kendim karşılayabilirim falan fistan. Meğersem kocam cimri çıkmış. Anasından öğrendim.
0: Evet, kulağımıza küpe olsun. Adam cimri çıkmış, cimri.
2: Metropol FM Bremen etkinlikleri.
3: Hallo Bremen, hier ist Metropol FM, ich bin Seda. Hier kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Den Anfang macht die Oper Die Zauberflöte. Ein echter Klassiker für alle, die Musik, Bühne und große Geschichten mögen. Los geht's am Samstag, den 23. Mai um 19 Uhr im Theater Bremen am Goetheplatz. Und weiter geht's mit dem Playa Beach Festival. Wer Lust auf Festival-Vibes, Musik und Open-Air-Stimmung hat, ist hier genau richtig. Das Ganze startet am Sonntag, den 24. Mai um 13 Uhr in der Werderstraße 58. Und ebenfalls am Sonntag gibt's die Familienshow mit Tim Jansen. Eine Zaubershow für groß und klein, perfekt für Familien oder einen entspannten Ausflug. Beginn ist am Wochenende um 15 Uhr im Zaubertheater Bremen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Und dort auf unserer neuen Webseite gibt es noch viele weitere Artikel und Beiträge zu Musik und Gesellschaft und zu allem, was das Herz begehrt.
2: Metropol FM Bremen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocuk parasının gelecekte otomatik olarak ödenmesi planlanıyor. Federal Meclis ilgili yasa tasarısını görüşmeye başladı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'e göre reformla yılda yaklaşık 300 bin başvuru ortadan kalkacak. Almanya ile birlikte 3 ülke İsrail'i yerleşim planları nedeniyle uyardı. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim alanlarını genişletme planlarını sert şekilde eleştirdi. Ortak açıklamada İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu vurgulandı. 4 ülke özellikle E1 bölgesindeki projelerin Batı Şeria'yı ikiye bölebileceği uyarısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna Savaşı'na ilişkin olası müzakerelerde Avrupa'nın daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in henüz masada olmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya cinayet soruşturması olarak yürütülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 15 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı. Altaş'ın kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı olduğu bildirildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: O beni prenses. Tüm prenses perilerime

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Saate bakalım. 11.40 olmuş bile. Valla sizlerle zaman su gibi akıp geçiyor. Şimdi çok değişik insan türleri vardır. Bir tanesi dürüsttür. Diğeri arkandan ne çevirir?
2: Hiç bilemezsin.
1: Hiç bilemezsin. İş çevirir. Ve biz iş çeviren insanlara ne diyoruz genellikle?
2: Ne diyoruz?
1: Dansöz gibi kıvırma.
2: Hiç duymadım ben bunu.
1: Vallahi ben çok söylerim. Dansöz gibi kıvırma. Kıvırak seni.
2: Vallahi biz küfür ediyoruz ama burada diyemem.
1: Hayır, öyle şeyler yapmıyoruz. Sizin de hayatınızda dansöz gibi kıvıranlar varsa ve bunlardan bıktıysanız arkadaşlar, bu şarkı size gelsin. Binlerce dansöz var Serdar Ortaç.

0: Binlerce dansöz var dedik arkadaşlar. Ve radyonuzda Athena, senden, benden, bizden.
1: Hiçbir zaman affetmem.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
3: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
4: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenallee 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: mikrofonu açtım. Evet arkadaşlar, mikrofonu açtım. Elif'e gösteriyorum, mikrofon nasıl açılıyor böyle, bak mikrofonu açtım. Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofonda ben Ayşe Cemre ve yanımda...
1: Elif var.
0: Elif var. Ya arkadaşlar, sizde de böyle oluyor mu acaba? Bir buluşmadan sonra belki yatağa yatıyorsun ama beynin hala konuşmaya başlıyor. Dır dır dır dır dır dır. Bir düşünsenize, dün akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda neyi düşündünüz? Elif, sen neyi düşündün, hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum ama çok düşündüğümü hatırlıyorum.
0: Vallahi ben bangaranga, bangaranga. Ay gitmedi, Allah kahretsin. Bir haftadır şarkı dilimde, yatıyorum beynim bangaranga, bangaranga diye.
1: Bana da geçecek ama şimdi senin
0: evet,
1: yüzünden.
0: Evet, bu akşam yatınca bangaranga diye söylersin. Bilmeyenler için arkadaşlar, bangaranga Bulgaristan'dan gelen bir şarkı. Eurovision'a katıldı ve birinci oldu. Şu an her yerde keşfetimden çıkıyor. Benim beynim durmadı, sürekli bunu söyledi. Ama bu çok normalmiş. Bazıları işte şunu niye yedim? Acaba yanlış mı anlaşıldım diye düşünüyor. Ay keşke bunu demeseydim. Mesela bir kavgada aklıma gelmeyenler yatarken geliyor. Ay çok kızıyorum kendime, sinirim bozuluyor ya. Ve olay bitmiş olmasına rağmen kafa susmuyor. Sürekli aynı sahneleri dönüp dönüp dolaştırıyor. Ve psikolojide buna ne diyorlarmış biliyor musunuz? Ruminasyon. Ruminasyon diyorlarmış. Hadi onu da bulmuşlar. Yani aşırı düşünme ve sürekli kafada kurma hali. Ve çoğu insan bunu isteyerek yapmıyor. Yani siz beynimi susturamıyorum, ah şu beynim diyorsunuzdur belki. Yani siz isteyerek bunu yapmıyorsunuz aslında. Beyin otomatik devam ediyormuş. Birazdan detaylarla devam edeceğiz. Şöyle güzel bir şarkıyla ara verelim arkadaşlar. Bu sırada da sizlere sormak istiyorum. Dün kafanıza yastığa koyduğunuzda neyi düşündünüz uzun uzun? Mustafa Sandal, Ben Olsaydım.

Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla yepyeni bir saate girdik. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zamsak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Ya Allah aşkına, Berlin'de hem DFB pokal hem de karnevali aynı güne getiren kim ya? Şu an o kadar çok dinleyicim varmış ki hem Stuttgart'tan hem Bayern'dan gelen. Çünkü biliyorsunuz bugün DFB pokal finali var. Ve karşı karşıya gelecek bu iki grup diyeyim artık. Haliyle hepsi Berlin'e akın etti. Karneval de var, Almanya'nın her yerinden geliyorlar. Bir de o yetmiyormuş gibi Pfingstferien. Yani trafik allak bullak Almanya genelinde. O yüzden kulağımıza küpe olsun. Arabayla yola çıkacaksanız yola iyice bir bakın. Lütfen dikkatli olun.

0: Mor ve Ötesi, daha mutlu olamam dedi arkadaşlar. Çok kısa bir reklam aramız var. Ardından sohbetimize devam edeceğiz.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek, örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounter Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
4: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 eurodan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
5: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
6: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van'ı ve Haşteyt.
7: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen ve çevresinde festival sezonu Haziran ayında başlıyor. Hurricane, Deichbrand ve Breminale gibi etkinliklerde yoğun katılım bekleniyor. Ziyaretçilere ulaşım planlarını erken yapmaları, hava durumunu takip etmeleri ve özellikle sıcak havalarda bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Bremen'de Verfassungsschutz yasası için koalisyon uzlaştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti Verfassungsschutz yasasının yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme istihbarat kurumunun muhbir kullanımı, cep telefonu takibi ve internet gözlemi gibi yetkilerini daha net kurallara bağlayacak. Finkston tatilinde bazı trenlerde bisiklet yasağı uygulanacak. Deutsche Bahn Finkston boyunca R8 ve R9 hatlarında bisiklet taşımayı yasaklıyor. Yasak pazartesiye kadar saat 9 ile 19 arasında geçerli olacak. Gerekçe trenlerde yeterli kapasitenin olmaması. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Düşünsenize arkadaşlar, yıllar boyunca anneniz sizi kandırmış. Aslında babanız mega zengin biriymiş ve siz bunu yeni öğreniyorsunuz. Türk filmi gibi geldi değil mi sizin de kulağınıza? Yok ya. Ama bu olay gerçekten de yaşandı. Bu filmlerde gördüğümüz şu an gündemde. Birazdan da detaylarla sizlerleyim. Ay canım diyor Mabel Matiz. Ay hava da çok güzel. Yaz ayları geldi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofonda ben Ayşe Cemre ve aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Siz az önce sormuştum. Size anneniz yıllarca yalan söylese ve ileride de babanızın aşırı zengin olduğunu öğrenseniz ne yaparsınız? Bir demiş ki hemen giderim canım babam diye sorulur. Diğeri hemen arsa alırım demiş. Diğeri babalık yapmadıysa dava açarım tüm paraları alırım demiş. Akıl hemen o paralara gidiyor tabii ki. Ya film gibi bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Amerika'da yaşayan Kevin ve Candace. Bu kardeşler yıllarca babaların onları terk ettiğini, anneleri de onlara babanız Yunanistan'da gemicilik işi yapıyor diye kandırmış diyelim artık. Ama yıllar sonra işin aslı tamamen farklı olduğu ortaya çıkıyor. Kardeşler araştırınca öğreniyor ki anneleriyle aynı yerde çalışan kişi aslında, bakın burası çok önemli, İzmirli iş insanı Pırlant'mış. Şimdi Pırlant da öyle sıradan biri değil. Chicago'da garson olarak çalışmaya başlıyor. Sonra restoranı alıyor. Emlak işine giriyor ve Türkiye'ye döndüğünde yani 9 tane AVM sahibi oluyor. Bunu öğrenen kardeşler internetten araştırma yapıyor ve adamın İzmir'de yaşadığını öğreniyor. Yıllar sonra Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye geliyorlar. Ya yine ucu bize değdi bu hikayenin. Hikayenin devamı birazdan sizlerle. Koray Avcı, hangimiz sevmedik?

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Part 2'ye geldik. Aramıza yine katılanlar için kısa bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi Amerika'da yaşayan iki çocuk var. Anneleri yıllardır bu iki çocuğu kandırmış. Demiş ki sizin babanız Yunanistan'da gemici olarak çalışan biri. Fakat yıllar sonra ortaya çıkıyor ki aslında babaları İzmirli ve aşırı ultra zengin biri. Evet. Ve ikinci bölümümüze gelelim. Şimdi Amerikalı kardeşler Kevin ve Candace sonunda İzmir'e gelip babaları Pırlant ile görüşüyor. Hatta ilk kez buluşuyorlar, kaynaşıyorlar. Bunun üzerine kardeşler de 2018 yılında dava da hani babalık davası da açıyor tabii ki o kadar para olduğunu duyunca. Derken olay maalesef dramatik hale geliyor. Çünkü dava sürerken Pırlant 2023'te hayatını kaybediyor. Ama mahkeme DNA testini yaptırıyor ve sonuç bayağı net çıkıyor. %99.9 uyum. Mahkemeye göre Kevin ve Candace gerçekten Pırlant'ın çocukları. Aile mahkemesi iki kardeşin resmen Pırlant'ın çocukları olarak nüfusa geçirilmesine karar veriyor. Karara itiraz ediliyormuş hatta iddialara göre. Ama dosya Yargıtay'a gidince karar değişmiyor. İşte böylece olay resmen kesinleşmiş oluyor. Şimdi de miras ve AVM davalarına da ortak oluyorlar. Çünkü 99.9 3 milyonlardan milyarlardan bahsediliyor arkadaşlar. Bence siz de bir araştırın. Bir akrabanız, tanıdığınız, büyük dedeleriniz, neneleriniz. Bir araştırın bakın bu insanlar zengin olduklarını yıllar boyunca bilmiyorlarmış.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Yani niye gülüyorum? Sizin yüzünüzden. 2 dakika ciddi duracağım, duramıyorum ya. Aramıza yeni katılanlar için Amerikalı bir aile var arkadaşlar. 2 kardeş var arkadaşlar. Bu 2 kardeş de yıllar sonra öğreniyor ki babaları İzmir'de yaşayan çok zengin bir adam. Anneleri de yıllarca kandırmış onları. İşte Yunanistan'da gemici olarak çalışan biri diye. Ortaya çıkıyor, adam İzmir'de yaşıyor, aşırı zengin, AVM'leri var, şunları milyarlar, milyonlar konuşuluyor. Gidiyor, dava açıyorlar ve tabii ki ortak oluyorlar mirasına. Şimdi sizden gelen yorumlara bakar mısınız?
1: Ya Ayşe, Allah aşkına bırak da bu fakir hayatımızı yaşayalım ya. Şimdi ben kalkıp ecdadımı, dedemi, babamı ararsam bana bir fatura çıkar, sonra bir de gel onunla uğraş.
0: Vallahi çok mantıklı konuştu.
2: Bizi araştırmaya başlarsa. Selam Ayşe'cim, vallahi bizi araştırmaya başlarsa bir de borçlu çıkarız. Ondan sonra her şeyi bizden bilirler. Ben hiç karışmayayım.
0: Ya elin Amerikalısı geliyor Türkiye'ye. Zengin oluyor. Siz niye aramıyorsunuz ya? Bakın elin Amerikalarına neler yapmışlar. Delice bir sevda diyor Ege radyolarınızda.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Sefon ve Mustafa Sandal isyankar. Ardından bomba gibi bir şarkı gelecek.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen ve çevresinde festival sezonu Haziran ayında başlıyor. Hurricane, Deichbrand ve Breminale gibi etkinliklerde yoğun katılım bekleniyor. Ziyaretçilere ulaşım planlarını erken yapmaları, hava durumunu takip etmeleri ve özellikle sıcak havalarda bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Bremen'de Verfassungsschutz yasası için koalisyon uzlaştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti Verfassungsschutz yasasının yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme istihbarat kurumunun muhbir kullanımı, cep telefonu takibi ve internet gözlemi gibi yetkilerini daha net kurallara bağlayacak. Finkston tatilinde bazı trenlerde bisiklet yasağı uygulanacak. Deutsche Bahn Finkston boyunca R8 ve R9 hatlarında bisiklet taşımayı yasaklıyor. Yasak pazartesiye kadar saat 9 ile 19 arasında geçerli olacak. Gerekçe trenlerde yeterli kapasitenin olmaması. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Neşe Saatler programındasınız arkadaşlar. Evet, kimler bu güzel havayı nasıl değerlendiriyor? Merhaba abla, biz sıcaklığı ştavda geçiriyoruz. Eğer çalışmıyorsan ve arabayla yola çıktıysan just tofan, ben sizi uyarmıştım arkadaşlar. Bugün karnaval var. Almanya'nın her yerinden geliyorlar Berlin'e. Bu da yetmiyormuş gibi DFB pokal var. Tüm bayanlılar, Stuttgartlılar geliyorlar akın akın. Adım atacak yer yok. Hangi akıllı acaba bu iki özel ve büyük şeyi bir araya getirelim dedi, bilmiyorum. Yani kimse o. Bir şey söylemiyorum, size bırakıyorum. Çok güzel fotoğraflarınız var, paket dağıtıyorum diyor bir dinleyicim. Kolay gelsin. Şu an çalışan kim varsa. Merhaba Saadettin diyor, ben bahçe keyfi yapıyorum. Hiç kıskanmadım. Çok da güzel görünüyor bir bahçe. Bir dinleyicimiz yoldaymış. Efendim, diğeri yüzmeye gidiyor. Yüzme var mıydı aklınızda? Eğer yoksa şu an aklınıza soktuk. Yüzmeye giden varsa aranızda iyi eğlenceler. Ben de termosuma buz gibi suyumu koydum arkadaşlar. Ve sizlerle yayındayım bu güzel havada. Ben böyle değerlendiriyorum. Haydi gel benimle ol sen de. Metropol FM'i aç dinle.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
4: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
5: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla.

0: Ya siz?
1: Ay arkadaşlar, öyle bir şey öğrendim ki. Saçını kısa kestir diyen arkadaşın var mı? Şöyle bir düşün. İşte o arkadaş geldi mi aklına? O arkadaş aslında ne düşünüyormuş senin hakkında biliyor musun? Birazdan, kısa bir şarkıdan sonra ardından mini minnacık bir reklamımız gelecek. Ben de sizlere o arkadaş sizin hakkınızda ne düşündüğünü bilimsel olarak söyleyeceğim. Ece Seçkin ve Mustafa Sandal, Ay'a benzer.

Evet. Sürekli ya beni dinle, saçını kestir diyen arkadaş var ya işte. İşin arkasında acayip bir psikoloji varmış. Bilim insanları araştırmış. Bunu gizli rekabet olarak görüyorlar. İnsan beyni en yakındakini bile istemsizce kendisiyle kıyaslıyormuş. Sen saçınla havalı ve dikkat çekiyorken o farkında olmadan kendini geride hissedebiliyormuş. Yani aslında sana çok yakışır derken bilinçaltı senin o havalı halini biraz törpülemek istiyorum diyormuş. Yani seni kendine tehdit olmaktan çıkarmak istiyormuş. Tabii ki her arkadaş için bu geçerli değil. Vallahi araştırmalar öyle diyor, ben demiyorum. Mesela benim en yakın arkadaşım geçen saçını kesmeye gitmeden önce saçımı kestireceğim dedi. Kesme kesme kesme diye uyardım. Dedim nasıl fönleyeceksin, yapma böyle güzel. O bana attı, dedi ki sen harbiymişsin. Ama bilmiyordum yani böyle bir şeyin var olduğunu. Sonra ben de araştırdım, gerçekten de öyleymiş. Bilim insanları diyor ki eğer yakın arkadaşınız size saçınızı kestir diyorsa, bu erkekler için de geçerli, o zaman içten içe bilmeden de olsa sizi kıskanıyormuş. En son size kim saçınızı kestir dedi. Ama şimdi genelleme yapmayalım. Kısa saç yakışan insanlar da çok var. Yani hanımlarda da kısa saç, böyle saç uzayınca birden tipsizleşiyor ya. Ya aklıma ne geldi biliyor musunuz? Belirli bir yaş grubu var. Özellikle Alman teyzelerin hepsi saç modeli aynı. Bunlar kendi kendilerine sürekli "Aa çok güzel oldu. Kes kes mi?" diyorlar acaba. Yemin ederim aynı yani, tıpatıp. Biri de saçımı azıcık uzatayım demiyor. Benim bir Beatu teyzem vardı öyle sürekli. Aynı kestiriyordu. 10 yıl boyunca diyordum uzat artık teyzecim ya. Funda arar ve amo.

0: Burası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındasınız. Ben Ayşe Cemre. Sakiler grubu radyolarınızda yüzsüz zürek şarkısıyla.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Sizleri 93 yılına götürüyorum. Ay öyle gidebilsek ne yapardınız ilk? Ben kesin gider dedeme sarılırdım. Vallahi. Sonra... Ay bir dakika, Mark ne zaman girmişti hayatımıza? Çıkmıştı hayatımızdan 90... Mark var mıydı ya o zaman? Ha 2000'di, doğru, Mark vardı. Vallahi Mark'ı deli gibi harcardım. Evler alırdım, katlar alırdım, binalar alırdım. O zamanı güzel bir şekilde değerlendirirdim. Çünkü o zamanlar ben henüz dünyada bile yokmuşum. Hangi şarkıyla gidiyoruz biliyor musunuz? 1993 senesine. Yaparım bilirsin. Ama Kemal Doğulu söylemiyor, Ebru Gündeş söylüyor.

Arkadaşlar, sıradaki şarkımız bir baba ve kıza geliyor. Damla bize ulaştı. Diyor ki ben babamı çok seviyorum şu an. Uzun bir yolumuz var. İyi yolculuklar diliyorum. Tekin Selmo'ya gelsin bu şarkı. Damla seni çok seviyor.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Değerli canlar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve Metropol FM'de Süper Cumartesi başlıyor. Ben Arda Eşberk. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla bugün yine 4 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün biraz yollardan konuşacağız, biraz Berlin'den, biraz Almanya'da yaşamaktan, biraz müzikten, biraz sinemadan. Bayram yolu var, bayram yolculuğu var. Berlin'de kültürler karnavalı var ve Almanya'nın dünyadaki yeri var. Hayatı kolaylaştıran bilgiler de tabii ki Süper Cumartesi programında sizlerle beraber olacak. Süper Cumartesi'ye yakışan güzel müzikler de kulağınızı dolduracak, gününüzü neşelendirecek. Bugün biraz yolda, biraz şehre, biraz da kendimize bakacağız. Ama tabii ki birbirinden güzel şarkılarla. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden ve Metropol FM'de yolculuğumuz başlıyor. İlk şarkımız Melike Şahin, Sarıl Bana diyecek. Hemen sonrasında haberlerde Mustafa sizlerle.

0: seviyorum de. Hey! Douglas.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen ve çevresinde festival sezonu Haziran ayında başlıyor. Hurricane, Deichbrand ve Breminale gibi etkinliklerde yoğun katılım bekleniyor. Ziyaretçilere ulaşım planlarını erken yapmaları, hava durumunu takip etmeleri ve özellikle sıcak havalarda bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Bremen'de Verfassungsschutz yasası için koalisyon uzlaştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti Verfassungsschutz yasasının yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme istihbarat kurumunun muhbir kullanımı, cep telefonu takibi ve internet gözlemi gibi yetkilerini daha net kurallara bağlayacak. Finkston tatilinde bazı trenlerde bisiklet yasağı uygulanacak. Deutsche Bahn Finkston boyunca R8 ve R9 hatlarında bisiklet taşımayı yasaklıyor. Yasak pazartesiye kadar saat 9 ile 19 arasında geçerli olacak. Gerekçe trenlerde yeterli kapasitenin olmaması. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Ankara Echoes. Ankara tabii ki bu dönemde bayağı hareketli ama o konulara girmeyeceğim. Ankara Echoes beni al diyecek, hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Alerno Nachhilfe. Das war der Pfiff zum Zwischenzeugnis. Die Schüler lassen die Köpfe hängen. Doch, was sehen wir da? Alerno kommt ins Spiel. Das Blatt wendet sich. Schuss und Tor! Alerno, die Profi-Nachhilfe. 15 Mal in Bremen und Delmenhorst. Kostenlos mit Bremen-Pass. Alerno Nachhilfe. Mit uns kommst du zum Erfolg.
1: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. Ibis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
2: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Vanne ve Haşstedt.
3: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

değil, Berlin'in çok kültürlü ruhunun sokaktaki hali. Almanya'da yaşayan bizler için de bu çok tanıdık bir duygu tabii ki. Çünkü bir yandan kendi köklerimizi taşıyoruz, bir yandan da yaşadığımız şehrin bir parçası oluyoruz. Bir sokakta Türkçe duyuyorsunuz, diğer köşede İspanyolca, biraz ileride Almanca, Arapça, İngilizce. Dünya Berlin'e toplanmış durumda. Ve bütün bu sesler bazen aynı müziğin içinde buluşabiliyor, tıpkı Metropol FM'de olduğu gibi. Bazen bir şehir en güzel hikayesini sokakta anlatıyor. Tavsiye ediyorum size gerçekten o sokak Kreuzberg, oraya gidin ve Berlin'de Kültürler Festivali'ni o sokakta deneyimleyin. Yaşaması harika bir şey tabii ki. Metropol FM Almanya'nın bütününde yayın yapıyor. Bu deneyimi yaşayamayanlar için de biz bu bilgileri yayınımıza taşıdık. Bugünün küçük bir şehir sorusu şu olsun sizler için. Ben yaşadığım şehirde sadece yaşıyor muyum, yoksa o şehrin hikayesine gerçekten karışıyor muyum? Oranın bir parçası olabiliyor muyum? Eğer cevabınız hayırsa, bugün dışarıya çıkın ve kendi yaşadığınız şehirde sizi mutlu edecek güzel bir deneyim yaşayın. Berlin'de Kültürler Festivali'nin ritmine uygun hareketli bir şarkı geliyor. Bülent Ersoy'dan, o da en az festival kadar renkli.

kez daha durup karşında.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül 23 Mayıs Cumartesi akşamı, yani bugün tatil gününün başladığı günde Güner Restorant'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Müzik, lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek olan özel bir gece. Ama tabii ki biz Mahsun Kırmızıgül'ü sizin ayağınıza getirdik Metropol FM'de. Dinle parçasıyla radyolarınızda.

0: Takiler, şeytan tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Her sene yapılan dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması belirlendi ve Almanya da bu listede yer alıyor ama kaçıncı sırada onu reklamlardan sonra konuşuyor olacağız. Barış Manço, Gönül Ferman dinlemiyor diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee'de Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstrasse 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Canlar, bazen yaşadığımız ülkeye içeriden bakınca sadece sorunları görüyoruz. Evrak işleri, randevular, kiralar, yoğunluk, mesafeler, muhasebe işlemleri, vergiler, kağıt, kürek derken tabii ki dışarıdan bakınca fotoğraf biraz daha değişebiliyor. Haberlere göre yapılan bir araştırmada Almanya dünyanın en iyi ülkeleri sıralamasında ilk 4 içinde yer aldı. Ekonomi, sağlık sistemi, iş imkanları, yaşam standardı ve güvenlik gibi başlıklar bu değerlendirmede tabii ki öne çıkan temel konular. Tabii ki Almanya'da yaşamak her zaman kolay değil ve bunu bizler de gayet iyi biliyoruz. Özellikle de iyi bir muhasebeciniz ve sağlam da bir avukatınız yoksa Almanya'daki bazı konularda ciddi zorluklar yaşayabilirsiniz. İşverenlerseniz tabii ki. Bir yandan da kurulan bir hayat var, verilen emekler var. Bazen sistem sizi yorabiliyor, bazen hava yorabiliyor, bazen yalnızlık yorabiliyor ama Almanya buna rağmen listede ilk 4 içinde yer almayı başardı. Belki de mesele yaşadığımız yeri kusursuz görmek değil, onu daha gerçekçi bir açıdan görmek. Bilmiyorum, sizler ne diyorsunuz? Her şarkı bir sahne, her şarkı biraz bizden. Almanya'yı konuşuyoruz diyoruz ama tabii ki Almanya'nın da listede olmasının çok geçerli sebepleri var. Göksel Gelecek, bir seni konuşurum diyor.

0: konuşurum.
1: Yoldan, Berlin'in renklerinden ve Almanya'da yaşamın zorluklarından ve imkanlarından konuştuğumuz ilk saatimizin sonuna geldik. Birazdan hayatı kolaylaştıran bilgilerle ikinci saatimizde olacağız. Ama tabii ki bu saatimizi yine güzel bir şarkıyla kapatıyoruz. Sizler için özellikle seçtim, benden gelsin. Yalın, keyfi yolunda aşkı sonunda diyecek.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 23 Mayıs 2026'yı, saatlerimizde 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk, Metropol FM'de Süper Cumartesi programında yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu saat biraz daha hayatı kolaylaştıran bilgiler saati. Yaz tatiline giriyoruz ama gevşememek gerekiyor çünkü yaz döneminde bile yapılması gereken işle ilgili süreçler devam ediyor. Almanya'da gündelik hayatı etkileyen konulara bakacağız. Vergi beyannamesi, doğru muhasebeci ve avukat seçimi, sürücüsüz araçlar, gelecek teknolojisi ve hem bugün ilgilendiren konuları hem de yakın gelecekte hayatımıza girecek olan konularla ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağım. Bazen hayatı büyük şeyler değil, zamanında alınan küçük önlemler kolaylaştırıyor ve bunları göz ardı ettiğimizde, yapmamız gereken şeyi yapmadığımızda, zamana uygun hareket etmediğimizde yaptığımız şeylerin bedelini farklı şekilde ödeyebiliyoruz. O yüzden bu saatte biraz not alın, biraz düşünün, biraz da müziğin tadını çıkarın. Metropol FM'de birbirinden güzel müziklerle devam ediyoruz. Mustafa Sandal ve Natalie, aşka yürek gerek diyecekler, sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen ve çevresinde festival sezonu Haziran ayında başlıyor. Hurricane, Deichbrand ve Breminale gibi etkinliklerde yoğun katılım bekleniyor. Ziyaretçilere ulaşım planlarını erken yapmaları, hava durumunu takip etmeleri ve özellikle sıcak havalarda bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Bremen'de Verfassungsschutz yasası için koalisyon uzlaştı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti Verfassungsschutz yasasının yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme istihbarat kurumunun muhbir kullanımı, cep telefonu takibi ve internet gözlemi gibi yetkilerini daha net kurallara bağlayacak. Finkston tatilinde bazı trenlerde bisiklet yasağı uygulanacak. Deutsche Bahn Finkston boyunca R8 ve R9 hatlarında bisiklet taşımayı yasaklıyor. Yasak pazartesiye kadar saat 9 ile 19 arasında geçerli olacak. Gerekçe trenlerde yeterli kapasitenin olmaması. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Hadise ara beni diyecek, sonrasında bir reklam aramız var. Kara, kara.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
3: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofhandel'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, Almanya'da çok önemli belli başlı konular var. Erteledikçe küçülmez, dertleriniz daha da büyür. Vergi beyannamesi onlardan biri. Yapılan araştırmalara ve haberlere göre tabii ki biliyorsunuz Almanya'da bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor ama yaz tatiline gidiyorsunuz. Benden hatırlatmakta tabii ki bir haberciye, habercinin görevi size bilgiyi ulaştırmak. Ben de size hatırlatmak istiyorum. Tatile gidiyorsunuz ama 2025'in vergi beyan 2026'nın içerisinde 2025'e dair vergi beyannamelerinin verilmesi gereken tarih 31 Temmuz 2026. Kimseye mali tavsiye vermiyoruz. Genelde bir hatırlatma yaparak tabii ki bunu tamamlamak istiyorum. Evraklarınızı toparlamak, son tarihleri takip etmek, gelir gider belgelerinizi düzenli tutmak gerçekten çok önemli, yoksa tatiliniz zehre dönebilir. Almanya'da düzen bazen insanı yoruyor. Evet, buna katılıyorum. Ben de bu deneyimleri yaşıyorum. O yüzden düzen içinde hazırlıklı olmak da insanı çok büyük streslerden koruyabilir. Belgeyi zamanında bulmak, bir maili zamanında cevaplamak, bir randevuyu kaçırmamak küçük gibi görünen işler ama hayatı rahatlatabiliyor. Bugünün cebimize atacağımız cümlesi şu olsun: doğru zamanda doğru belge insanın hayatını gerçekten kolaylaştırır. Vergi ile ilgili özel durumlar için mutlaka uzmanınıza danışın, tarihleri sizler de kontrol edin. Biz burada sadece küçük bir hatırlatma yapmaya çalışıyoruz ama doğru kişiyi bulmak da önemli size rehberlik edebilmesi için. Bununla ilgili de detaylı bilgileri kaç şarkı sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi Metropol FM'de yolculuğumuza müzikle devam ediyoruz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Kreuzberg'de cuma akşamı silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis açıklamasına göre olay saat 20:20 sularında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'in merkezindeki Naunünstrasse'de yaşandı. 25 yaşındaki bir erkek kaldırımda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından şüphelinin pantolonundan silah çıkararak mağdurun bacaklarına ateş ettiği bildirildi. Ağır yaralanan kişiye olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Saldırgan ise olayın ardından Leuchtenerdam yönüne doğru kaçtı. Polis iki kişinin birbirini tanıyıp tanımadığına ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturmayı Berlin'de silahlı suçlarla mücadele için kurulan özel birim Ferrum devraldı. Naunünstrasse incelemeler nedeniyle Adalbertstrasse ile Oranienplatz arasında bir süre trafiğe kapatıldı. Berlin'de son dönemde silahlı suçlardaki artış güvenlik birimlerini endişelendiriyor. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte 1119 silah kullanım vakası kaydedildi. Bu vakaların biraz fazlasını tehditler oluştururken 515 olayda doğrudan ateş açıldı. Bu 2024 yılına kıyasla silahla tehdit veya ateş açılan suçlarda tam %68'lik artış anlamına geliyor. Kreuzberg'de ise son günlerde benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor. Perşembe günü de yine Kreuzberg'de motosikletli kişi ya da kişiler hareket halindeki bir aracı ateş açmıştı. Naunünstrasse çevresi de daha önce silahlı olaylar ve polis operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Canlar, Almanya'da bazen en önemli kişiler kimdir biliyor musunuz? Birinci sırada doktorlar geliyor, ikinci sırada muhasebeci ve üçüncü sırada avukatlar geliyor. Çünkü bu üç alanda doğru insanla çalışmak hayatınızın yükünü gerçekten hafifletebilir. Bazen de zaman zaman şunu çok net görebiliyoruz. Bir iş zamanında yapılmadığında sadece evrak gecikmiyor, insanın zihni de yoruluyor, bedeni de yoruluyor ve stres altına girebiliyor. Beklemek yoruyor, cevap almamak yoruyor, ne olduğunu bilmemek, sürecin ilerleyip ilerlemediğini bilmemek de yorabiliyor. O yüzden bir muhasebeci ya da avukat seçerken sadece bilgisine değil, iletişimine de kesinlikle bakmak gerekiyor. O kişi profesyonelce iletişim kurabiliyor mu? Saygılı mı? İşini artı ya da eksi gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendiriyor mu? Süreci açık olarak anlatıyor mu ve her şeyden öte size güven veriyor mu? Sizi belirsizlikte bırakıyor mu yoksa size sağlıklı bir şekilde rehberlik edebiliyor mu? Almanya'da profesyonel destek bazen lüks değil, gerçekten de Almanya'daki kağıt kürek işlerinin olduğu süreçlerde sağlam bir ihtiyaç. Cebinize koyacağınız bir bilgi. Bugün hayatımızda kimlere yetki veriyoruz ve o kişiler bize gerçekten güven veriyor mu? İlk sormamız gereken soruların başında geliyor. Bazen doğru insanla çalışmak sadece bir sorunu çözmez, İnsanın omzundan görünmeyen yükleri de alır.

Bazı insanlar yapmış olduğu hataları örtbas etmek için karşı tarafı karalayıp daha agresifçe karşıya saldırabiliyor. Diğer yollardan bir tanesi de yalan söylemek. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut karalaya karalaya dedi. Hande Yener de yalanın batsın diyecek. Ama siz bildiğinizi yapmaya devam edin. Hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstrasse 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin, bizim süpermarket, halk yesin diye.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: bereket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Sürücüsüz araçlar bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir sahneydi. Bilmiyorum Jetgiller çizgi filmini hatırlıyor musunuz ama benim çocukluğumun geçtiği dönemde böyle ütopya gibi ulaşılamayacak bir uçan arabaların olduğu, her şeyin otomatik olduğu bir dönemi anlatıyordu. O zaman gelmiş gibi görünüyor. Direksiyonda kimse yok. Araba kendi kendine gidiyor ve biz izlerken acaba bir gün gerçekten olur mu diyorduk. Yapılan araştırmalara göre bunlar çok yakında ama Almanya için daha da yakında. Cem Özdemir'in otomotiv alanındaki hamlesiyle Baden-Württemberg'de sürücüsüz araçlar ve gelecek ulaşımı yeniden gündemde. Bu konu özellikle Almanya için çok önemli çünkü otomotiv burada sadece bir sektör değil, bir kültür, bir ekonomi ve bir kimlik. Stuttgart bölgesi otomobil markaları, mühendislik, teknoloji ve şimdi bütün dünya için ilerleyen düzeyde bir teknolojik gelişme için önemli bir merkez konumunda. Peki arabayı insan mı kullanacak yoksa teknoloji mi? Bu soruyla da karşı karşıyayız. Tabii burada mesele sadece konfor değil, güvenlik, sorumluluk, iş dünyası ve şehirlerin geleceği de işin içerisinde.

Derbeder. Emrah Derbeder parçasıyla radyolarınızdaydı ve bu saatimizi iki değerli müzisyenle kapatıyoruz. Eskiyle yerinin buluşması, Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli parçasıyla radyolarınızda.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Değerli dostlar, canlar, tarihlerimiz 23 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Cumartesi akşamına doğru enerjimizi biraz daha yükselteceğiz ve Metropol FM'de Süper Cumartesi programında hızlanarak ilerleyeceğiz. Bunu arzu ediyorum sizlerle birlikte. Bu saat biraz müzik, biraz kültür, sanat, biraz da dünya gündemini sizlerle konuşacağız. Biraz da sosyal medyada konuşan başlıklara bakacağız. Konserler var, liderlerin özel hayatlarına uzanan ilginç dedikodular var. Aile ve görev arasında kalan hikayeler var. Günden bazen ağır ama doğru yerden bakınca içinde konuşulacak çok da sahne oluyor. Biz de o sahnenin içinden geçip müzikle yolculuğumuza devam edelim. Eskilerden güzel bir şarkı Sakiler Tarkan'a ait parçayı yeniden yorumladı. Kış Güneşi diyecek, sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, Ara Beni. Delirdim geceleri düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Sakiler kış güneşi dedi Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Yine eskilerden güzel bir şarkıyla aya benzer diyecekler. Sonrasında reklam aramız var. Ben de-

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van ve Hasted.
2: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnofendil'de 60'a 120 fayansların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayanslar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Aydın Kurtoğlu yolun sonundayız dedi. Ümit Sayın ve Gül, Beyaz Gül diyecekler. Sonrasında bir reklam aramız var ve haberlerde Mustafa Özel dosyada sizlerle.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Kreuzberg'de cuma akşamı silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis açıklamasına göre olay saat 20:20 sularında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'in merkezindeki Naunünstrasse'de yaşandı. 25 yaşındaki bir erkek kaldırımda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından şüphelinin pantolonundan silah çıkararak mağdurun bacaklarına ateş ettiği bildirildi. Ağır yaralanan kişiye olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Saldırgan ise olayın ardından Leuchtenerdam yönüne doğru kaçtı. Polis iki kişinin birbirini tanıyıp tanımadığına ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturmayı Berlin'de silahlı suçlarla mücadele için kurulan özel birim Ferrum devraldı. Naunenstrasse incelemeler nedeniyle Adalbertstrasse ile Oranienplatz arasında bir süre trafiğe kapatıldı. Berlin'de son dönemde silahlı suçlardaki artış güvenlik birimlerini endişelendiriyor. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte 1119 silah kullanım vakası kaydedildi. Bu vakaların biraz fazlasını tehditler oluştururken 515 olayda doğrudan ateş açıldı. Bu 2024 yılına kıyasla silahla tehdit veya ateş açılan suçlarda tam %68'lik artış anlamına geliyor. Kreuzberg'de ise son günlerde benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor. Perşembe günü de yine Kreuzberg'de motosikletli kişi ya da kişiler hareket halindeki bir aracı ateş açmıştı. Naunenstrasse çevresi de daha önce silahlı olaylar ve polis operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bazen bir kitap sadece kitap değildir. Bir insanın özel hayatını, kamu imajını ve perde arkasını da tartışmaya açar. Haberlere bakarsak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili bir kitap var ve Elsey Sarayı çevresinde yeni tartışmalar yaratmış durumda. Şimdi bu tür haberlerde ayrıntılara çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü kamu figürü olmak başka bir şey. Özel hayatın sürekli merak edilmesi bir magazin konusu olmak bambaşka bir şey. Bir lider sahnede çok güçlü görünebilir ama o sahnenin arkasında aile hayatı, baskısı, medya ilgisi, korkuları, ilişkileri ve her insan gibi zayıf belli başlı tarafları vardır. Bizler çoğu zaman sadece görünenin ne olduğunun farkına varıyoruz ama arka planda neler olduğunu göremiyoruz. Bugünün küçük sorusu şu olsun: Macron'un hayatını etkileyen bu kitap bizim hayatımızdaki nereye denk geliyor acaba? Bir insanı gerçekten tanımak, onun hakkında yazılanları okumakla mı oluyor? Bize taşınan bilginin doğruluğundan emin miyiz? Bazen söze değil, söyleyene bakmak gerekiyor diyebiliriz. Bu aynen sosyal medya için, haber kanalları için de geçerli. Ama bu kitap Macron'un içinde bulunduğu hayatı olduğundan daha zor hale getiriyor. Çünkü çok ciddi dedikodular var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Neustadt müjde! Siz istediğiniz için bizim süpermarket kapınıza geldi. Taze meyve sebzeden helal ete, sevdiğiniz ve bildiğiniz kalite, uygun fiyatlarla yeni şubesiyle Gaspelstraße 122'de hizmete açılmıştı. Çıkın çıkın gelin. Bizim süpermarket. Halk yesin diye.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Bülent Ersoy fragman parçasıyla radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Macron'un dedikodusundan sonra bir de Trump'ın hayatına bakalım istiyorum. Aile daveti mi, devlet işi mi? Bazen gündemin sorusu bu kadar basit görünür ama cevabı çok karmaşık olabilir. Haberlere göre Donald Trump işleri nedeniyle oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını duyurdu. Düşünün, bir devlet başkanısınız, oğlunuzun düğünü var ama katılmıyorsunuz. Şimdi tabii isim Trump olunca haber hemen dünyada konuşuluyor ama konuyu siyasetten çıkarıp insan tarafıyla da görmek gerekiyor. İlginç bir soru var. İnsan hangi makamda olursa olsun bazen görevle aile arasında kalabiliyor. Bir tarafta sorumluluklar, toplantılar, gündem, diğer tarafta özel hayat, aile ve sevdiklerimiz. Çoğumuz daha küçük ölçekte de olsa bunu yaşayabiliyoruz. Hayatta en çok hangi alanları işimiz var diye kaçırıyoruz acaba? Belki bizler de kendimize sorabiliriz. Bazen en önemli ajanda sevdiklerimizin yanında açılan küçük bir sandalyedir. Ve Metropol Efendi bu sandalyelerde sizlere müzikle eşlik etmeye devam ediyor. Hayat bir sahne. Her şarkı da bu sahnenin tonunu oluşturuyor, oyunu yaşamamızı kolaylaştırıyor, duygularımızı harekete geçiriyor ve her şarkı da biraz bizden. Emre Fel, karşında bir gör beni diyecek.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 23 Mayıs 2026'yı, saatlerimizde 14.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının son saatine giriş yapıyoruz. Peki bu saatte neler konuşacağız? Biraz sinema, biraz nostalji, biraz da haftanın hissi var. Bir yayında aslında film gibidir. Bizler de film gibi, bir filmin senaryosu gibi yayına gelmeden önce hazırlanıyoruz. Sizler için hazırlıklar yapıyoruz ve o işin tabii ki bir senaryosu hazırlanıyor diyebiliriz. Güzel başlamalı, akmalı ve dinleyicide bir his bırakmalı. Biz de son saatte çocukluk kahramanlarımızdan, şehirlerin müzikli köprülerinden ve günün final duygusundan konuşacağız sizlerle birlikte. Kahveniz, çayınız, yolculuğunuz ya da evdeki hafta sonu hazırlığınız tamamsa Metropol FM sizlere güzel müziklerle, birbirinden güzel şarkılarla eşlik etmeye devam ediyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Doğukan Manço ve Emre Altuğ gelecek. Zalim Sultan diyecekler.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Varda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Doğukan Manço ve Emre Altuğ Zalim Sultan dedi. Gülden'le devam edeceğiz. Kendisi YouTube kanalında yayınladığı ve müzik direktörlüğünü Efe Demir Yoğuran'ın yapmış olduğu, yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği yepyeni akustik müzik projesi Gülden'e geldikle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Ama biz onun Deli Mi Ne parçasıyla devam edeceğiz. Benden sizlere gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Bremen'de dev fırsat başladı. Evini yenilemek isteyenlere dikkat. İbis Boşnof Handil'de 60'a 120 fayantların metrekaresi sadece 9.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Evet, sadece 9.90 Euro. 120'ye 120 lüks fayantlar ise 19.50 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Kalite burada, uygun fiyat burada. Adresimiz Sumpanriepe 8, Bremen'de.
3: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: allem, was das Herz begehrt.
1: Metropol FM Bremen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Sen

Çocukluğumuzun kahramanları bazen yıllar sonra yeni bir fragmanla geri döner ve bir anda sadece bir film değil, eski bir duyguyu, eski bir anıyı da hatırlarız. Haberlerin aktardığına göre yeni He-Man filmi, bilmiyorum He-Man'i hatırlıyor musunuz ama benim çocukluğumun çizgi filmi ve hayranlıkla izlerdim. Hayatımda önemli iz bırakan çizgi filmlerden bir tanesi. Zaten çizgi filmler de bizleri programlamıyor mu? Yani Masters of the Universe, He-Man final fragmanını paylaştı ve film 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Ama Almanya için güzel bir haber, 3 Haziran 2026'da vizyona giriyor. Oyuncu kadrosunda önemli isimler var. Her biri birbirinden ünlü isimler. He-Man deyince tabii ki birçok kişi sadece bir karakterden bahsetmediğimi anlayacaktır. Bir çocukluk anısı, bir çocukluk macerası olarak da görebilirsiniz. Büyüdükçe biz biraz daha karmaşık hale geliyoruz. Tabii hayat He-Man'de olduğu gibi olmuyor ama bazen bir kahraman geri döndüğünde içimizdeki o çocuk da kısa süreliğine harekete geçebiliyor. Bazı kahramanlar sadece ekrana dönmez, çocukluğumuzdaki bir anıya da bizi götürebilirler. Peki sizlerin çocukluğunda en sevdiğiniz, iz bırakan çizgi film kahramanı neydi?

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Bazı insanlar vardır, onlar sahneye girdikleri anda ortalık sessizleşir ve hayatımız değişir. Sezen Aksu, seni yerler diyecek.

Kim anlarız kahraman, çıkar şu pelerini dedi. He-Man biliyorsunuz çocuklar için çok değerli bir çizgi filmdi ama 80'lerin sonunda 90'ların başında doğan çocukların kahramanıydı. Bilmiyorum sizin çizgi film kahramanınız kimdir? 3 Haziran 2026 tarihinde vizyona giriyor ve ben de izlemeyi heyecanla bekliyorum. Elif Kaya gelecek, aşklarca diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Bir anda Berlin sokaklarındaki karnaval, bir anda İstanbul'daki konserler, ama müzik iki şehir arasında görünmez bir köprü kuruyor ve yazın da geldiğini bize artık hissettiriyor. Almanya'da yaşayan Türkler için bu duygu çok tanıdık. Bir yanımız burada, bir yanımız orada. Berlin'de yürürken Türkiye'den bir şarkı duyarız, İstanbul'da gezerken Almanya'daki düzeni hatırlayabiliyoruz. Ama eğer tatil planları yapıyorsanız ve yolunuz İstanbul'a çıkacaksa, birçok ünlü sanatçının, şarkıcının konserleri, harbi açık hava konserleri başlıyor. Tarihler belli oldu. İnternet üzerinden araştırmalar yapabilirsiniz. Ve yaz tatilinize harika etkinlikler de ekleyebilirsiniz. Bunu hatırlatmakta fayda var. Bazen iki ülke arasında kalmak zor gibi gelir ama bir başka yerden bakınca aslında büyük bir zenginlik. İki dil, iki kültür, iki şehir, iki hafıza ve müzik bütün bunların arasındaki en kolay geçiş kapısı. Bugün sizler için küçük bir iç pusula şu olabilir. Ben hangi şehirde olursam olayım, bana ev hissi veren ses hangisi? Tabii ki Metropol FM'de biz bu sesi sizler için oluşturmak üzere hep beraber ailecek çalışıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar Metropol FM'de. Gökhan Özen gelecek, benden sorulur diyecek.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM'de Süper Cumartesi'nin son dakikalarına geldik. Bugün 14'ten bu yana birlikte güzel bir yolculuk yaptık. Yollardan geçtik, Berlin sokaklarına uğradık, Almanya'da yaşamı konuştuk. Hayatı kolaylaştıran bilgilere baktık, teknolojiyi, konserleri, dünya gündemini ve sinemayı konuştuk. Bana eşlik ettiğiniz için bu yolculukta sizlere teşekkür ediyorum. Bir hafta kadar ben burada olmayacağım, bayram tatili ve bir aile ziyaretinde olacağım. Ailemi de tabii ki çok özledim. Ama sizleri de özleyeceğim, bunu da söylemekte fayda var. Eğer yoldaysanız güvenli yolculuklar, evdeyseniz güzel bir akşam, hazırlıklar içindeyseniz kolaylıklar ve nerede olursanız olun müzik size iyi gelsin ve bayramınız şimdiden kutlu olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Kreuzberg'de cuma akşamı silahlı bir saldırı meydana geldi. Polis açıklamasına göre olay saat 20:20 sularında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'in merkezindeki Naunenstrasse'de yaşandı. 25 yaşındaki bir erkek kaldırımda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından şüphelinin pantolonundan silah çıkararak mağdurun bacaklarına ateş ettiği bildirildi. Ağır yaralanan kişiye olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Saldırgan ise olayın ardından Leuschnerdamm yönüne doğru kaçtı. Polis iki kişinin birbirini tanıyıp tanımadığına ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturmayı Berlin'de silahlı suçlarla mücadele için kurulan özel birim Ferrum devraldı. Naunenstrasse incelemeler nedeniyle Adalbertstrasse ile Oranienplatz arasında bir süre trafiğe kapatıldı. Berlin'de son dönemde silahlı suçlardaki artış güvenlik birimlerini endişelendiriyor. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte 1119 silah kullanım vakası kaydedildi. Bu vakaların biraz fazlasını tehditler oluştururken 515 olayda doğrudan ateş açıldı. Bu 2024 yılına kıyasla silahla tehdit veya ateş açılan suçlarda tam %68'lik artış anlamına geliyor. Kreuzberg'de ise son günlerde benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor. Perşembe günü de yine Kreuzberg'de motosikletli kişi ya da kişiler hareket halindeki bir aracı ateş açmıştı. Naunenstrasse çevresi de daha önce silahlı olaylar ve polis operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Almanya'daki Türkler için en büyük sermaye dayanıklı ve güçlü gençlerdir. Bir genç düşünün. Sabah okul baskısı, gün içinde sosyal medya etkisi, akşamsa gelecek kaygısı. Uzmanlara göre bugün gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey resilience, yani psikolojik dayanıklılık. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarıyla değil, zorluklar karşısında ayakta kalabilen genç nesillerle büyüyor. Bir göçmen toplumunun yaşadığı ülkede saygın ve güçlü bir gelecek kurabilmesi için başarı hikayelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim aramızdan yetişen gençlerin eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Almanya'da büyüyen gençlerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecekte burada huzur, güven ve başarı içinde yaşayabilmemizin en önemli garantisi iyi yetişmiş genç nesiller olacak. Uzmanlara göre özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu için gençlerin psikolojik dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Psikologların resilience olarak tanımladığı bu kavram, stres, başarısızlık, baskı ya da krizlerden sonra yeniden toparlanabilme gücü anlamına geliyor. Bu özellik, güçlü ve başarılı toplumların geleceğe yaptığı en önemli yatırım olarak görülüyor. Uzmanlar, Almanya'daki Türk toplumunun güçlü aile bağlarına ve dayanışma kültürüne sahip olduğunu vurguluyor. Ancak bazı alışkanlıkların gençlerin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabildiği belirtiliyor. Özellikle aşırı korumacı yaklaşım, çocukların hata yapmasına yeterince alan tanınmaması, başarıyı yalnızca para ve meslek üzerinden değerlendirme anlayışı ve gençlerin duygularını açıkça konuşamaması dikkat çekiyor. Başkalarının çocuğuyla yapılan kıyaslamaların da gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Oysa uzmanlara göre dayanıklı bireyler sürekli mükemmel olanlar değil, hata yapıp yeniden ayağa kalkmayı öğrenenler oluyor. Peki güçlü ve dayanıklı bir genç nesil nasıl yetişiyor? Uzmanlar, gençlerin hayatında güven veren en az bir yetişkinin bulunmasının, özgüven geliştirmelerinin, sorunlarını kendilerinin çözmesine fırsat verilmesinin ve spor, sanat ya da sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ayrıca çocukların stres yönetimini öğrenmesi, duygularının küçümsenmemesi ve ailelerin davranışlarıyla örnek olması da resilience gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki Türk toplumunun en büyük sermayesi para değil, iyi yetişmiş, özgüvenli, eğitimli ve güçlü gençler. Bu nedenle gençlere sadece başarılı olmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğretmek gerekiyor. Konunun detaylarını ve uzman görüşlerini internet sitemizde okuyabilirsiniz.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: giderken.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Memleket gözlüm.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Arts was popping my G.

İş güç love, love, love, love, iş güç love, love, love, love, iş güç love, love, love. Yay, valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konum atıyorum gel. Hak var bir seviyorum

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.